HD olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTurk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

yansısın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

bir parça aşkla değiştir. Gel benimle bilinmez duraklara, mevsimlerimi bir dalga yazar.

çok çok uzaklara hüzünlerimi bir parça aşkla değiştir. Gel benimle bilinmez duraklara.

Bırak ellerim saçlarına dokunsun, bırak kulaklarımda sesin olsun. Bırak ellerim saçlarına.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: cmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok, minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
1: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
2: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
3: TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Dream Türk ekranlarından herkese merhaba. Onur Kırış ben. Yine yeni bir haftada yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan 10 video klibi geri sayıyoruz.
1: 10 numara Emrah Çalapkulu, Aysel abla. Nasıl?

Bu hafta listemiz böyleydi. Bakalım önümüzdeki hafta neler olacak? Unutmayın, bu liste tamamen size bağlı. En sevdiğiniz video klip, Dirimo'da yer alsın istiyorsanız, tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşçakalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlayın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Eyvallah!
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
7: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
8: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish Pırlanta.
9: TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.
10: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mu o zaman, olur mu?

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları, özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
2: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
3: Yorgunum dersin. Omzunda yük mü taşıdın derler. Bilmezler ki en ağır yük yürekte taşınır. Bizim de bir servetimiz var. O da haysiyetimiz. Sonra biri gelir, yüreğinin kapıları sonuna kadar açılır. Aşk insana vazgeçmemeyi, haysiyetse boyun eğmemeyi öğretir.
4: Zor olmuyor mu Mehmet?
5: Ne zor olmuyor Haluk Bey?
4: Hem yazarlık hem hamallık.
3: Tam bir ömür yük taşımakla geçer. Ama asıl ağır olan taşıdıkların değil, vazgeçtiklerindir.
6: Vazgeçmem İslam.
3: Bu hikayede kimsenin başı yere bakmayacak. Bu göz göze bakan bir hikaye olacak.
7: Haysiyet yakında Kanal D'de.

Dream Türk'te. Radyo D'nin sevilen konuk programı Stüdyo D, aynı zamanda Dream Türk'te her an sizinle. Bizi izleyin, kaçırmayın. Stüdyo D.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
5: Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle ve çok sevdiğimiz efsane bir şarkıydı. Dönence ve Betül Demir Radyo T'de kulağınıza geldi ve şu anda da ta kendisi Radyo T'de konuğumuz. Hoş geldin Betül.
1: Hoş bulduk Fatih'cim. Ay ne güzel bu ses ya. Bayılıyorum.

0: Barış Manço unutulmaz şaheseri, onu çok güzel yorumladın ve tabii ki aranjı da yepyeni tekrar düzenlendi Emirhan Cengiz. Evet. Ve aynı zamanda Cem Karaca şarkın da vardı, onu da çok çaldı.
1: Evet, bu EP'de iki Barış Manço, iki Cem Karaca şarkısı var. Bu albümün özelliği, EP'nin özelliği işte daha önce hiçbir kadın tarafından yorumlanmamış şarkılar. Dolayısıyla çok zordu. Bırak onu, efsanelerin şarkıları. Bırak onu, hepsinin bir hikayesi var. O dönemin ruhunu taşıması lazım vesaire. Düşünsene yani, bir Cem Karaca şarkısını bir de bir kadın olarak yorumluyorsun, hani iyi yapmak zorundasın o işi yani. Hani
0: değil mi, işte bu çok şarkılar aslında çok, biz konuşuyoruz yayınlarımızda, cover şarkı deyince çok bazen kolay gibi olsa da çok riskli şarkılar oluyor.
1: Ya şöyle yapana kolay tabi, birebir aynısını alıp yapıyorlar ya, bir de hani son derece zahmetlice ve evet, seslerini de
0: yapay zeka falan diyorsun.
1: Evet, yani hani İş o değil zaten. Evet. O çok büyük bir saygısızlık ve hiçbir zaman etik gelmiyor buna. Gerçekten müzikal olarak bir şey ekleyebiliyorsan üstüne gir o işin, evet, içerisine. Dolayısıyla bu retro biri yapmak her yiğidin harcı değildi. Yani biz gerçekten gönlümüzü koyduk Emirhan'la birlikte bu projeye ve 6 ay sürdü 4 şarkının yapımı. Biz büyük gitarlarını bile yani kime çaldırırız diye hani defalarca hani bu konuyu konuştuk ettik. Türkiye'nin en iyi rock gitarcılarından Sinan Yener'le birlikte çalıştık. Yani hı-hı, çok teşekkür ediyorum ona. Müthiş bir iş çıkardı. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'da çalan bağlama dahi işte hani kıymetliydi, Sezgin Yaman çaldı. Yani herkesin çok iyi olması, süper, gerekiyordu işin içerisinde. Mix, mastering vesaire, Emirhan tamamen kendi bütün ruhunu bağışladı, evet, bu projeye.
0: Belli zaten direkt.
1: Şimdi Retro 2 gelecek ama işte onun öncesinde ben bir yaza bir dedim, bir hikayemi bir içime dökeyim. Hani benim bildikleri o klasik pop şarkılarımdan birisiyle bir merhaba demek istedim. Yüzde Kıyı'yla.
0: Yüzde Kıyı, evet, evet. Son günlerde çalıyoruz sıkça radyomuzda. Çok teşekkür ediyorum. Bahsedeceğiz tabii yayınımıza, evet, detaylı olarak. Tabii girişimiz dönenceyle oldu ama tabii büyük bir şaheser.
1: Nasıl olmasın? Yani herkesin... Bak Tatum bile dönence dedim. Yani hani ben çok büyük bir Barış Manço hayranıyım. Ve işte bu hayatın...
0: çekiyor şu anda. Evet, önümüzdeki günlerde bu programımızda radyoda YouTube sayfasında olacak. Oradan görebileceksiniz. Evet. Az önce gösterdi Betül.
1: Evet yani.
0: Tabii böyle şaheserler herkesin kalbinde işlemiş eser bunlar ve sen bu şarkıyı aslında, bu şarkıları başkalaştırmadan modernize etmiş bir hale büründürdün aslında.
1: Şimdi başkalaştıramazsın zaten böylesi kült şarkıları. Dünyanın en iyi 5 introsundan biridir dönünce.
0: Evet, kesinlikle.
1: Yani buna fazla dokunamazsın. Dokunsan da hani çok akıllıca doğru bir yerden girmek lazım mevzuya. Biz onu yapabildik. Sizler çaldınız. Dinleyicim çok beğendi. Konserlerimde alıyorum zaten o güzel tepkiyi. Müthiş bir şey. O sorumluluk aldım ama hani onun karşılığında da takdir görmek de çok güzel. Yani hani gerçekten büyük sorumluluktu.
0: Harika, eline sağlık. Tabii ki tüm emeği geçen herkesin de eline sağlık diyoruz bu projede. Tabii yeni şarkılarında gelmeye devam ediyor. Az önce bahsettiğin Yüzlü Kıyı'ya bahsedeceğiz şarkıdan. Şimdi Betül Demir tabii sadece bir şarkıcı değil. Aynı zamanda müzik eğitimi almış birisin sen.
1: Evet.
0: Opera eğitimin de var değil mi?
1: Evet.
0: Yıllardır da pop müzik dünyamızda varsın. Sanıyorum 20 sene oldu değil mi?
1: Sanıyorum 20 sene oldu. 2006 Yaz Geliyor'la başladı hikayem. Ayrılığın El Kitabı albümümde. Siz hepiniz bana kucak açtınız, bütün radyocu dostlarım. Hani yeni bir ses ve hani çok yetenekli diye hepiniz yaydınız. Onu diyorum yani, albüm çıkmıştı. Üçüncü haftasında ben Çınarcık Festivali'nde şarkı söylüyorum. Dedim ki kim beni, hani kimse tanımıyor. Hani evet, teklif geldi konsere çıkacağım diye. Bu benim çok büyük hayalimdi ama konsere bir çıktım. Üç şarkım ezbere söylüyordu herkes. Niye bunu radyoda
0: söylüyorum
1: şimdi? Oysa o hani diyorum ya, hep söylerim yani hayatım boyunca... hep müteşekkirim sizlere yani.
0: Biz de sana öyle çok güzel şarkılar öğretiyorsun çünkü. Biz de radyolarımızda çalıyoruz. Bir radyo dostu sanatçı olduğun için de ayrıca tabii ki bir kez daha teşekkür ediyorum. Aynı zamanda söz yazan ve üretmeye devam eden bir isimsin. Yani bu sektörde önemli bir şey bu yani. Sürekli böyle üretkenliğinin olması, evet, hakikaten özel bir durum yani. Ve işte şu an gördüğümüz üzere yeni, evet, şarkında geldi. Durmadan yoluna devam ediyorsun. Yeni şarkılar, yeni projeler de gelecek. Tabii bu programda bahsedeceğiz. En son 3 yıl önce demiştim buraya gelmiştin ama
1: evet
0: o sırada işte hiç boş durmamışsın, hep çalışmışsın, hep işler yaptın zaten.
1: Hep, evet, hani, hep bir şeyler yaptın.
0: Müzikle iç içeydin zaten, sahnelerin oldu, işte kayıtların oldu, yeni projelerin, evet, oldu.
1: Tekliler çıkardım, single'lar, evet, vesaire. İşte yani hiç aslında mevzuyu boş bırakmadım. En azından dinleyicime hep mutlu ettim.
0: Kesinlikle.
1: Ondan sonra işte dinleyicime yeni dinleyiciler kattım vesaire.
0: Güzel.
1: İşte böyle buradaki gibi genç arkadaşlarımla tanışıyorum, onların dünyalarını anlamaya çalışıyorum.
0: Anlayabiliyor musun?

0: Yani anlayacağız, mecburuz.
1: Ben bazen zorlanıyorum ama.
0: Yani hani.
1: Anlamamız lazım.
0: Sonra düşünüyorum hani yani. biz de anlaşılmayı bekliyorduk ya. Bekliyorduk değil yani mi? Baktığın zaman hani çok fazla yükleniyoruz. Hani evet. Bu Gen Z'yi yapmayalım bunu yani.
1: O 3 sene önce geldiğinde de yine çok güzel bir enerjim vardı. Yine bugün de öyle gördüm seni. Nasılsın peki gerçekten? Enerjin
0: şunu
1: nasıl?
0: İyi misin? Fatih, yani enerjiden ziyade şöyle sözler duymayı çok seviyorum. Yani haksız mıyım? Hiç değişmedin Betül. İşte daha bir yıllar geriye sardı Betül falan, anladın mı?
1: Yani ben böyle... şaşırdım zaten 3 sene geçtiğinde. Hiç aynısın. Ya. Dün ya görmüş gibiyim seni.
0: Ya. Yok canım, öyle değil o işler de. Yani en azından hani... Sürekli o sağlıklı ve dinç kalma durumu bende hani hayatta takıntım diyebilirim. Yani evet, hep sağlıklı olmayı seçiyorum. Dinç evet. kalmayı seçiyorum. Yani daha genç görünmekten ziyade. Ne kadar zaten dinç görünüyorsan o ruhuna
1: hayatına yansıyor
0: vesaire, daha enerjik oluyorsun. Hani benim için böyle odun gibi durup daha genç görünmektense ben hani... Dinamik, enerjik olmayı her zaman tercih ederim. İşte onun için de biliyorsun spor yapıyorum.
1: Evet.
0: Hayatıma bir kürek sporunu kattım ki o herkese de
1: vallahi
0: örnek olsun
1: ya,
0: diye.
1: Evet.
0: Vallahi her sabah 6'da kalkıp gidiyorum.
1: Ciddi?
0: Yani.
1: Oh.
0: Tabii bir de eve o kadar da uzak, 25 dakikalık bir yol İdealtepe'ye, yani niyeyse orada, çünkü o okulumu çok seviyorum diye.
1: Ha.
0: Ondan sonra oradaki hocalar falan çok şekerler. Bir de orada spot çok iyi yani, hani bir bakıyorsun karabataklar, işte turna kuşları falan, herkes inanılmaz bir
1: hayatın
0: şey.
1: Hayatın güzelliklerini görüyorsun ya bir şekilde.
0: Evet, bütün ev o doğanın yani. İçinde. Sonra çıkıyorum şeyden, kürekten karadutlar toplanıyor, yiyoruz falan. Vişneler ağaçlardan.
1: Sen,
0: öyle bir yer yani.
1: Vallahi İstanbul'da hayatı yaşıyorsun o zaman.
0: Vallahi bence evet. Ve o Maltepe sahili çok güzel evet. bir yer yani. O herkese tavsiye ediyorum hani, hani taşınacaksınız ya. Seni de dahil edebilirim bak benim duruma.
1: Evet, güzel.
0: Vallahi ederim.
1: Güzel, buradan da duyurmuş olduk herkese.
0: O yüzden klipte de özellikle kürek çektim ki hani bir dikkat çekelim. Yani İstanbul'dasınız ya da işte kürek çekilebilecek diğer hani göl olan şehirlerde. Bu sporu yapın yani, son derecede konforlu. İnsanlar hani spor yapmaya, hani yürüyüşün dışında ekstra ne yapabilirim? İşte salon sporu yapamıyorsan bu evet. çok son derece hem konforlu hem maddi açıdan da. Evet, maddi açıdan da insanı çok zorlayan bir şey değil yani.
1: Bu önemli, evet. Biz de tabii radyoda olarak... Tabii müzik radyosuyuz ama aynı zamanda konuşan bir radyoyuz ve sporla da iç içe olan bir radyoyuz.
0: Evet.
1: Bunları söylemen çok değerli bizim için. Biz hep böyle sporun yanında olan bir radyoyuz her zaman. Sosyal sorumluluk bilinciyle sağlıklı yaşam için bisiklet turlarında, Gran Fondo'larda, Ultra Trail'lerde, motosiklet festivallerinde falan filan daha uzayıp gider. Birçok yerde oluyoruz. Hayatın içinde olmayı tercih ediyoruz. Böyle konuk aldığımız isimlerin de sporla iç içe olması bizi hakikaten mutlu ediyor. Tebrikler bir kez daha.
0: Aynen. Yani ben de çok mutlu oluyorum spor yapınca ve insanları da teşvik edince. Yani.
1: Harika. Peki son dönemin nasıl geçiyor? Hayatında neler var? Değişiklikler var mı? Ya da nasıl hissediyorsun kendini? Bu dünyada nasıl hissediyorsun kendini?
0: Bu dünyada mutlu hissediyorum. Bu dünyada şükür dolu hissediyorum. Yani bir kere sevdiğim işi yapıyor olmanın, iş de değil bu yani. Hani ben hep söylerim, ben şarkıcı olmaya doğmuş biriyim. Yani hani müzik hep vardı yani. Anlatabiliyor muyum? Çok çalışkan bir öğrenciydim. Her şey olabilirdim ama yol beni buraya getirdi. Yani aslında hiçbir şey yapmadım ben şarkı söylemek için ve profesyonel hayata geçmek için. Hayat beni zaten diye böyle getirdi buraya. Sadece burada kalmanın yolu artık üretmekten geçiyor. Onun için de son derece çaba içindeyim. Şükür içindeyim. Herkese onu diyorum. Her konserimde zaten en büyük dileğim o oluyor. Bütün özellikle genç arkadaşlarıma. Ben çok şanslıyım. Dilerim siz de aynı şansa, hani hayatta ne yapıyorsanız onu sevgiyle yapabileceğiniz bir iş sahibi olun diye. Hep o duayla inerim sahneden. Onun için muazzam bir ailem var. Sevgi dolu bir ailem var. Mesela hani insanlar hep beklerler ya sanatçılardan, trajik hikayeler, işte sansasyonlar, onlar bunlar. Hani şükürler olsun hani. Bazıları için bu hani benim açımdan senin bir sansasyonun yok deyip benimle çalışmak istemeyen menajerler
1: bazen,
0: bile olmuştur yani.
1: Evet,
0: yani
1: o sansasyonel durumlar ilgi çekici olabiliyor tabii.
0: Yani hani bazen sen çok normal bir düz bir insansın deyip yani Betül evet çok büyük bir sessin ama düzsün falan. Anlatabiliyor muyum? Böyle şeylerle de karşılaşmayalım.
1: Neyin farkına varmamız gerekiyor ki ya? Ne yapmamız gerekiyor hakikaten?
0: Ben de şimdi, şey diyordum, belki de normal olman biraz daha normal değil mi bu dünyanın içerisinde? Bunu değerlendirseniz
1: mesela bak, spor
0: yani.
1: Yapıyorsun bunu mesela, kullansınlar yani o diyenler yani. Işte. Bak sabah 6'da kalkıyor musun, neler yapıyorsun yani.
0: Evet aynen öyle yani.
1: O da bir sansasyon,
0: bir
1: yaratıcı bir olay ya.
0: Bir de bir köpeğim var, gezdiriyorum falan.
1: Bak o da güzel.
0: Tabii her gün bir saat ona ayrılıyor muhakkak falan.
1: Süper
0: yani.
1: Peki son zamanlarda seni böyle en çok ne heyecanlandırıyor?
0: Valla ekibime çok sevdiğim, dahil olmasını istediğim insanlar vardı. Onlar dahil oldu. Ona çok heyecanlanıyorum. Çünkü yani yapacaklarımızı düşünüyorum. Onların benimle çalışma isteği, çalışma azmi vesaire, onu beni çok heyecanlandırıyor. Çok önemlidir hayatta yol arkadaşların. Seninle aynı yolda yürümek isteyenler seni her zaman yükseltirler ve birlikte yükselirsiniz yani. Onu hayatın bu dönemdeki 20. yılında yakalayabilmek çok güzel. İşte bunu inşallah 20. yıl konserlerimde göstereceğim. Hepinizi davet edeceğim onlara da.
1: Harika. Seve seve geliriz tabii ki.
0: Çok mutlu olurum. Buradan şimdiden duyuruyorum. Tez zamanda hem yeri hem tarihi duyuracağım her yerden.
1: Süper. Merakla bekliyoruz biz de. Ve şimdi yeni şarkına yavaş yavaş geleceğim. Yüzlü Kıyıya. Kendi hikayemi yazdım, söyledim ve çektim demişsin.
0: Evet, bir de kendi yol arkadaşlarımla. Şimdi geldim bir gün, bir akşam bir şey izliyorum. Yani çok bir şey dokundu bana. Hani evet, yalnızım ama niye yalnızım? Ben bu yalnızlığı seçtim ama niye seçtim? Yani beni bu noktaya bir şey getirdi. Dedim ki vah be dedim, yani ben ne kadar kırılmışım dedim. Yani bu cümleyi kurdum, sabah şarkıyı getirdim bir yere kadar köpeğimi yürütürken, nakarat gelmiyor, deliriyorum yani, o nakarat gelmiyor. İşte şey dedim işte, söyleyecek sözüm vardı, yazıp silmişim dedim, nakarat gelmiyor, delirdim. O sırada da işte sevgili erim var, benim canım arkadaşım, onu da yani single'ları geliyor yavaş yavaş, yayınlıyorsunuz siz de, çok teşekkürler, çok yetenekli. Erimi aradım, erim dedim ben beste yaptım ama yani hani yarısında kaldım. O dedi ki Kuşadası'nda yaşıyor, ben de dedi İstanbul'a doğru geliyorum, yeni kayıt için stüdyoya geçeceğim, o zaman sana uğrayayım. Okey dedim, o zaman Birol'u da arıyorum. Birol da benim çok hem sahnede birlikte çalıştığım vokalist arkadaşım, hem de müzik kalitesine çok güvenirim. Dedim Birol sen de gitarı kap gel, benim balkonda oturuyoruz. Harbiden benim balkonda oturduk. Ben bunları işte yalandan kahveyle falan kandırdım. Çünkü yemek de yapamıyorum. Beceremiyorum o işleri. Yani en kötü de dışarıdan söylüyoruz. Evet. Ne olacak yani? Kahveyle kandırdım bunları. Meyveleri de döktüm önlerine. Başladım söylemeye. İkinci söylememde baktım bir ol eşlik ediyor. Na na na na. Na na na. Girdi hemen erim. Yüzü kıyıya. Varmadı garip kalbim, bir anda üçümüzün şarkısı oldu. Onu dedim, acıyı ben çektim, herifler tamamladı yani hani.
1: Yani aslında dedim, şarkının bir hikayesi var senin açından yani bu tabii yaparken. Tabii şimdi oluşurken de bir farklı hikaye ortaya çıkmış.
0: Tabii
1: böyle
0: aynen öyle.
1: Bir takım işbirliği içerisinde.
0: Bazı insanlarla yolunuz ayrılır sonra, ama yola devam ettiğiniz insanlarla o hikayeyi tamamlarsınız. İşte bizim resmen öyle oldu. İyi oldu be.
1: Evet, güzel. Tabii şimdi anlattığım bu hikayeyle beraber şarkıyı dinleyince bence bambaşka bir şekilde dinleyeceğiz.
0: Başka bir şekilde çalacaksın artık.
1: Değil mi? Bambaşka fark dinleyeceğiz. Tabii,
0: sunarken hani daha böyle bir
1: İşte o yüzden bunları soruyoruz ki yayınımızda hep böyle.
0: Ben
1: herhalde
0: ne kadar kırılmışım. Kendime sığınmışım.
1: İşte bu ya.
0: Kendime sığınmıyor. Öyle bir dönemimdi yani.
1: Güzel.
0: Ve buna en çok pandemi sebep olmuştur. Yani pandemi gerçekten benim hayatımdan çok insanı hem ben elendim hem eledim yani, hepimiz için gerçi öyle oldu yani, o kendimizle kalışlarımız, kendimizle yüzleşmelerimiz falan acayip şeylere mal oldu yani. Sonra işte şarkıyı biz öyle tamamladık, yarım saat sonra da hemen Emirhan aradım. Emirhan'la da biliyorsun aynı sitede oturuyoruz.
1: Evet.
0: Canım aranjörüm dedim, biz bir yeni şarkı, o da başka bir aranjörün peşinde.
1: Şu an işim var mı dedi.
0: Var dedi yani, Betü saçma mı, yetiştirmem gereken proje var. Dedim ki bak yarım saat ver bana dedim. Kitledik o gün onu tabii. O gün resmen sabaha kadar bizim için çalıştı. İki güne aranjeyi bitirdi, yaptığı en hızlı işlerden biridir ama muazzam bir iş çıkardı. Sonra bir baktım stüdyodan şey yapıyor, İstanbul Strings ve Caner Güneysu gelmişler. Canlılar çalınıyor falan, vay dedim be, tamam artık yani rahatız. Süper oldu yani, iş çok güzel oldu, çok mutluyum, gelen tepkiler de çok güzel.
1: Harika. Peki dinleyiciler sence şarkıda en çok böyle hangi cümleyi, hangi neresine takılıyor şarkının?
0: Yüzlü kıyıya bir kere bir çok dikkat çeker. Ne o, ördek mi bu yüzlü
1: işte,
0: kıyıya diyor.
1: Hani bir de yaz mevsiminde çıktı şimdi şarkı. Evet. Hani yaz böyle kıyı falan. Hani
0: ama hep de eller havayı okuyoruz bazen.
1: Tabii bakınca.
0: Hep de yani hani bakınca. Yüzlü kıyıya varmadı garip kalbim. Süslemedim hiç. Olduğu gibi sevdim. Bak da yüzüme. Söyle hadi bir cesaret, bitmedi daha senle çok uzun harbim diye, böyle hani hepimizin yaşadığı bir şey yani.
1: Bravo, alkışlar sana göre Betül'cüğüm.
0: Ay.
1: Valla şimdi tabii klipten de bahsedeceğim ama şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra klipten de bahsedeceğiz. Tamam. Daha çok detay konuşacağımız vallahi çok konu var. Onlardan da bahsedeceğiz. İstersen tabii araya giderken de şarkıyı bir dinleyelim, öyle gidelim.
0: Ay buraya. Çok şanslıyım. Tamam. Çok mutlu
1: sen
0: olurum.
1: Sen zaten biraz giriş yaptın çok güzel. O enfes sesinde bir giriş yaptın ama. Teşekkür ediyorum. Şimdi tamamını bir dinleyelim istersen. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Betül Demir'den Yüzlü Kıyı'ya şimdi Radyo D'de. Birazdan buradayız. Sohbetimiz devam edecek. Ayrılmayın. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu. Bir kez daha keyifli günler hepinize. 15-28 saatimiz ve Betül Demir'le sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hızlı bir giriş yapmıştık ilk bölümde. Tabii şarkıdan da bahsettik. Az önce de çaldık. Yüzlü Kıyı'ya bir kez daha kulağınıza geldi. Betül Demir'in yeni şarkısı ve hikayesiyle dinledikten sonra yani şarkıyı önce hikayesini Betül Demir'den dinledik. Sonrasında şarkıyı dinledik. Hakikaten daha bir keyifli oluyor o hikayeyi öğrendikten sonra şarkıyı dinlemek.
0: Acıma hissedince değil mi?
1: Anlamı daha yüksek oluyor.
0: Valla işte yönetmenim Mustafa Işlak'a da şarkıyı yolladım. Bir de hani daha demo hali çünkü stüdyoda canlılar çalınıyordu esnada. Çok güzel şarkı Betül ya dedi ama ne oldu sana, ne kadar acı çektin böyle falan diye böyle.
1: Neden bu şarkıyı yazdın?
0: Yani hani dedim ki Mustafa gel yani sana ihtiyacım var, çok teşekkür ediyorum ona. Hani çok tatlı, tamamen evet. Beni yansıtan çok güzel bir klip çekti.
1: İşte bu işin de böyle bir tarafı var yani, hep böyle dinleyicilerine karşı, dış dünyaya karşı hep böyle pozitif bir... ifade vermek zorundasın ya.
0: Evet.
1: Ama içindeki bile neler yaşıyorsun. Herkes yaşıyor.
0: Neler neler.
1: İşte bunlar da işte kağıda böyle şarkılarla dökülüyor işte. Gerçeklik bu aslında.
0: Aynen. Yani başka bir yolu yok ki benim için. Evet. Yani çok evet fazla konuşurum bu arada. Hani gevezeyimdir falan filan ama doğru ifade edebilmenin yanı işte tamamen benim işte aracım müzik yapmak vesaire. Hani orada tamamıyla özetini geçiyorum işte. Bak şurada şarkımız kaç dakika? 2 dakika evet. Küsür falan. Orada özetini geçmişim işte. Daha uzatmaya gerek yok yani. Öyle bir takım olaylar oldu yani.
1: Süper. Ya işte klipten söz edeceğiz demiştik. Az önce sen isimden bahsettin zaten Mustafa'dan.
0: Mustafa Işlak. Evet.
1: Yönetmen olarak o yer aldı. Tabii görsel açıdan çok zengin bir klip olmuş bu.
0: Evet.
1: Az önce de bahsetmiştim.
0: Yüzen bir tekne.
1: Hobini zaten evet. O spor yaptığın o şeyi. Ne, kürek sporuydu değil mi?
0: Tabii sabah kürek çekiyorum. Akşam da paddleboard yapıyorum.
1: Onları da
0: yani.
1: Kattın klipin
0: tabii,
1: içerisine.
0: Ya canım. Ondan sonra paddle'ı yaparken bir yandan... Sunset'i kaçırmamaya çalışıyoruz gün batımını. ama kaçtı kaçacak yani. Bir hızlı hızlı yapmaya çalışırken sen bir düş denize. İyi ki de düştüm ama sonra daha iyi oldu görüntüler. Daha böyle seks empatisi
1: bazen
0: yüksek.
1: Bazen tabii doğal da güzel oluyor. Evet
0: yani biraz saçları ıslandı, kıyafet ıslandı falan. Yani ben ay bak kıyafeti ıslattım diye düşünürken ben de ki bir düşün böyle daha iyi oldu falan diye. Hakikaten de öyle de oldu yani.
1: Güzel. Çok renkli bir klip olmuş. Güzel olmuş.
0: Teşekkürler.
1: Doğal böyle. Zaten evet. Çok güzel görünüyorsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Şarkı canım da mükemmel. Bence dört dörtlük bir çalışma olmuş. O yüzden şarkının yolu açık olsun.
0: Amin.
1: Diyoruz.
0: Açık da zaten ya. Güzel gidiyor yani.
1: Güzel gidiyor şu an. Şu an çok da keyif alarak da çalıyoruz. Evet. Dinleyenlerimiz de çok böyle seviyor şarkıyı zaten. Bence bu yaz boyunca böyle bayağı gidecek şarkı.
0: Aynen.
1: Yani
0: bu yazlık diye çıkarmadım.
1: Zaten
0: ben
1: senin şarkın hep böyle zaten. Ömürlük. Yani, aynen hep mevsimsiz şarkı zaten. Aynen. Senin şarkın hep radyo friendly diyoruz ya. Radyo dostu şarkılar.
0: Aynen.
1: Zaten iyi şarkıların zamanı zaten yoktur. Hep zaman.
0: Kesinlikle
1: zaten yani.
0: Aynen kesinlikle.
1: Bu da onlardan biri. Aynen. Evet güzel. Peki tabii şimdi az önce bahsettik ki 20 yıllık kariyer demiştik. Bu 20 yılı tabii kolay geçmedi yani. Tabii çok güzel zamanları da olmuştur. Zor tabii. Zamanları da olmuştur. En nihayetinde 20 yılı doldurdun.
0: Yani bütün zorluklarıyla güzel benim için ya.
1: Değil mi?
0: Anladım.
1: Hayat
0: hani,
1: da öyle bir şey zaten.
0: Hayat da öyle bir yer yani. Güzel, keyifli. Bak işte onu diyorum, bugün buradayız ve benim 20 yılımı konuşuyoruz. Yani bana bak hiç öyle bir şey yok.
1: Yok hala.
0: Hala kendi kendime ifade ediyorum.
1: Yok.
0: Ondan sonra ama baktığın zaman hani gerçekten hani... 20 yılın öncesi de var bu arada. Ben lise 2'den beri sahnedeyim tabii. Yani baktığım zaman. Bütün neredeyse hayatım müziğe adanmış, profesyonel hayata adanmış. Ben lise 2'de okulun en zengin kızıydım yani. Deli gibi para kazanıyorum. Öyle böyle jingle'lar söylüyorum, vokaller yapıyorum falan filan. Yani iyiydik be.
1: Ne güzel.
0: İyiydik yani.
1: Peki 20 yıl önce kariyerine başladığın zaman o zamana şu an dönsen mesela. O günkü Betül Demir'e şu anki kafa yapında söyleyebileceğin bir söz var mı?
0: Biraz daha esnek ol.
1: Esnek yani, ol. Ne açıdan esnek ol?
0: Esnek değilim tabii. Daha böyle şeydim.
1: Katı kuralların vardı.
0: Katı kurallarım vardı. Evet.
1: Vay.
0: Biraz daha esnek olma. Onun dışında...
1: Şu an biraz daha esnek misin peki o yıllara göre?
0: Çok. Hmm. Çok fazla esneyim. Yani o yıllara göre. Ama bundan pişman da değilim yani. Hani bugün buraya getiren beni kişi zaten o yani o içinde evet. heyecanlı ve müzik kalite aşkını hiçbir zaman yitirmeyen Betül. Onu diyorum 20 yıl boyunca dinleyicime gerçekten iyi şarkılar sundum. Sesim konusunda her zaman çok titizlendim. Yani evet ben bir şarkıcıyım. Sonuna kadar hani sesimi korumak için elimden geleni yaptım. Yapmaya da devam ediyorum. Şandarseme devam ediyorum. İstediğin kadar eğitimli ol. Yani sen onu doğru çalıştırmadığın sürece gitarın da telleri paslanıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Sahnede daha iyi görmek için sporu hayatıma kattım. Hani daha enerjik olayım diye. Hani
1: İyi ki de yapmışsın yani.
0: Evet yani.
1: Bak, hala 20 sene hala, görünüyorsun
0: evet,
1: ya.
0: Ay, bak canımsın. Bak canımsın. Bana bunlarla gel. Yani. Bana bunlarla gel işte. Çok mutlu oluyorum böyle şeyler duyunca. Ondan sonra yani onu diyorum o katı Betül aslında beni de bu esnek Betül'e çevirdi yani evet.
1: Güzel.
0: Anlatabiliyor muyum? Biraz şey konusunda çok katıldım yani hani ben müziğimle konuştum ya ben hani özel hayatım vesaire gibi şeylerle anılmak istemiyorum. Yani bugün de aynı şekilde.
1: Doğru.
0: Orada bir değişiklik yok yani ama bir tık daha şey rahatım. Hani yakalanırsam da sorun evet. değil hani anladın mı? Ama o zaman benim için çok bir şeydi. Aa hayır asla. Evet. Ben müzisyenim ne işim var oralarda falan gibi. Daha şeydim. Biraz daha dediğim gibi katı kurallarım vardı. Ama şimdi öyle değil tabii ki.
1: Güzel. Peki tabii şey de oldu ya aslında insanların böyle o tür durumlara bir bakış açıları da tabii yıllar içinde değişiyor. Belki bir zamanlar böyle o zaman sosyal ağlar da yoktu.
0: Evet.
1: Biraz da gizemli geliyordu böyle her şey. Şimdi artık böyle her şey ortada gibi ya çok da gizem de kalmadı bazı şeylerde. Belki de çok artık de gerek de yok yani böyle esnekliğe.
0: Hani
1: ya.
0: Ben normalde Fatih hani kendi en yakın arkadaşlarımla bile kendi özel hayatımı çok fazla konuşmam yani öyle bir yapıya sahibim. Evet. Dolayısıyla da hani kalkıp onu o sırada acı polemiklerle gündeme gelmek, arkadaşımın arkasından konuşmak, işte onun yaptığı işe bulanmak falan anladın mı?
1: Anladım.
0: Böyle şeyler bana hep tersti. Onu diyorum şimdi bu 20 yılıma baktığım zaman kimsenin kimseye engel olmamışım, kimsenin yoluna taş koymamışım. Sadece kendi yolumda yürümüşüm. Yaptığım müziği de en iyi şekilde dinleyicime sunmak için elimden geleni yapmışım.
1: Harika.
0: En iyi aranjörlerle çalışmışım. Bütün varımı yoğumu mesleğime dökmüşüm. Yani daha lüks bir araba alabilirdim ama hayır ben daha iyi bir klip çekmenin derdine düşmüşüm. Ya dolayısıyla
1: güzel.
0: Bütün bunlar hani beni ben yapan şeyler o yüzden mutluyum.
1: Güzel.
0: Ben. Güzel 20 yıl.
1: Harika bu alkışlar sana geliyor.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ ol.
1: Peki bu 20 sene çok fazla şarkı sığdırdın. Çok da güzel hitlerin evet. var tabii ki hala dinliyoruz çok böyle severek. Bazen böyle bir şarkı söylersin. O şarkı böyle söyleyeni hayatına böyle bir etki ederek değiştirebilir hayatında. Farklılıklar yaratabilir. Senin böyle bir şarkı oldu mu? Yani hayatına böyle dokunan, değiştiren bir şarkı oldu mu?
0: Dokunmak istiyorum mesela öyle bir şarkı. Aslında şarkının adı başka bir şey ama ben dokunmak istiyorum diye direkt girdiğim için şarkıya. Ben o kadar çok küs barıştırdım ki. Ve o barış yani o şarkıyla barışıp evlenenler Nirin düğününde şarkı söylüyordum zaten. Yani
1: çok iyiymiş ya.
0: Anladın mı? Evet, hem doğru. küsler barışıyor hem de ben düğünlerinde şarkı söylüyorum. Yani acayip bir şey. Yani mesela o sihri orada çok yaşadım. Bütün gecede de çok yaşadım.
1: Bütün gece.
0: Evet bütün gece sabaha kadar da çok yaşadım. Güzel. Kaderime yaz geliyor zaten. Benim kaderime yazı getiren bir şarkıydı. Şimdi de mesela retro biri yapma daki en büyük motivasyonum da şu yani ben konserlerimde evet kendi şarkılarımı söylüyorum. Bu müthiş bir lüks. Yani bir sanatçının kendi şarkılarıyla konser veriyor olması gerçekten çok kıymetli bir şey. Evet ama onun yanında hakikaten onlarca hitim var şükürler olsun Allah'ıma ama bir yandan da beni büyüten beni bugünlere getiren o efsaneler var işte Sezen Aksu'lar Ajda'lar, evet. Barış Manço'lar, Cem Karaca'lar onları da söylüyorum konserlerimde istedim ki benim dijital dünyada da takip eden dinleyicim benim bir yorumcu olarak potansiyelimi fark etsin Dolayısıyla bu retro işi yapmamdaki en büyük şey motivasyonum buydu işte. İki Barış Manço, iki Cem Karaca şarkısıyla açılışı yaptım. Hmm. Şimdi Ekim'de...
1: Devamı gelecek değil mi?
0: Evet, Ekim'de Retro 2 geliyor. Yine hani...
1: Orada kimler var acaba? Hangi isimler var?
0: Sonra sana onları söylerim.
1: Tamam,
0: olur.
1: Sürpriz olsun biraz.
0: Ama yine çok ters köşe bir iş.
1: Çok güzel bir tabii EP olmuş. Bu yönü de tabii sendeki o hissettirdiği duygu da çok önemli. Tabii onu evet. Sadece yapmak için değil, işte bir... onda bir hikayesi var yaparken. Yani
0: tabii
1: onu
0: ki.
1: Yansıtıyorsun.
0: Aynen.
1: O çok özel bir şey. Hı-hı. Çok renkli bir tabii çalışma olmuş. Aynı zamanda görüntüler de şahaneydi yine oradaki evet. Çekim görüntüleri.
0: Dolmabahçe Sarayı'nın önünde.
1: Evet.
0: O Çırağan Caddesi'nde koca koca şeylerle, çerçevelerle o retro şey duygusunu vermek adına pozlar veriyordum. Tipim falan da retroydu. Herkes şey yapıyordu gelirken. Aa, dizi mi çekiyorsunuz falan diye. Yok, dizi çekmiyoruz. Evet, dizi. Ama şu an klip çekiyoruz falan.
1: 100 yılın dizisini çekiyoruz şu anda.
0: Ay, resmen öyle oldu. Ama hakikaten onun sanat yönetmenliğiyle Erkan Demiroğlu yaptı. Benim çok kıymetli, aynı zamanda modacı arkadaşım. İnanılmaz bir iş. Yani hayatımın, kariyerimin en güzel işlerinden biridir o fotoğraf çekimi.
1: Müthiş, evet, bence yani. De çok güzeldi. Ben de biraz böyle retro sever bir insanım. Çok da seviyorum böyle nostalji durumlarını. Retro şarkıla da öyle. Hı-hı. Hepsini böyle günümüze getirmiş olman ayrıca benim çok ilgimi çeken bir proje oldu yani.
0: Evet. Öbürünü de seveceksin, o yeni gelen.
1: Muhakkak. Evet. Kesinlikle. O da peki tabii 20 yıl içerisinde, 20 yıl çok güzel geçti işte böyle. Hı-hı. Başarılarla. Birçok böyle tabii ki zorluklarla da geçmiş olabilir.
0: Evet,
1: her şey oldu.
0: Yani
1: hayat işte her şey olabiliyor.
0: Çok, anlaşılmadım.
1: Peki,
0: çok zaman oldu.
1: Peki hiç böyle şey oldu mu 20 sene içerisinde? Ya müziği belki olmamıştır da hani müziği bırakacağım dediğim bir zaman oldu mu?
0: Çok kırıldığım bir zaman oldu. Hmm. Yıl 2011'di, dedim ki tamam ben bu işi bırakıyorum. O zaman zaten yurt dışında çoğunlukla yaşıyordum. Ve o zaman da bir parça böyle bir bırakmışlığım vardır. Yani sonra 2013'te Helalleşemedik'le.
1: Çok güzel şarkıydı.
0: Evet. Bu dünyada helalleşemedik, orada halleşiriz diye geri döndüm. Mümkün değil kopmak yani. Yani sen onun için doğduysan başka bir şansın yok hayatta yani. Hakikaten öyle. İyi ki de yok o ayrı da. onu diyorum yani, hiç hayatımda düşünmedim ben şarkıcı olmasaydım ne olurdum. Vallahi yani çok şey olabilirdi.
1: İşte gönülden bağlamışsın ya. Çok seviyorsun
0: evet.
1: Zaten. Başka
0: çok
1: bir işler aklına gelmiyor
0: hani
1: zaten.
0: Yani coğrafya öğretmenim. Anladın mı hani müdiri yani. Adım falan olur mu bilmiyorum evet. Yani hani sonsuz saygı bu arada hani bütün mesleklere hani bak radyocu belki olabilirdim.
1: Olurdu sen güzel
0: sana
1: konuşuyorsun
0: zaten. Sana rakip olurdum Fatih.
1: Kesin de olurdum kesin. Bence iyi olurdu yani.
0: Kesin de olurdum yani kesin.
1: Süper, peki tabii ilk tabii çok lise zamanlarında çok önceden sahne aldığını söylemiştin.
0: Evet.
1: Hatırlıyor musun o günü?
0: Tabii ilk sahneye yani. Çıktığım gün lisede değil ama yaşım 17. Hmm. Düşün. Bebek Şipahoy'da sahne alıyorum. Alt katta bütün Türkiye'nin EKB'nin müzisyenleri falan önden işte drink almaya geliyorlar. Hı-hı. Falan. İşte aşağısı dolu Sertab Erener'ler, Sezen Aksu'lar alabildiğine
1: o zaman heyecan daha
0: Özkan Uğurlar.
1: Tabii. Çıkıyor sahneye
0: ben
1: çıkarken.
0: Ben üst katta sahne alacağım ve sesimi duyuyorlar yani. Ama öncesinde o kadar heyecanlıyım ki sana anlatamam. Öyle böyle bir heyecan değil. Çünkü daha miniciyim ben yani. Hı-hı. Hani 45 kilo kara kuru bir kız. Kulise, küçücük de bir kulis var şey vestiyerin hemen yanında.
1: Evet.
0: Orada dua ediyorum, Allah'ım ne olursun hiç detone olmayayım falan. Dualarım bu yani, anladın mı? Ne olur detone olayım, ne olursun beni çok alkışlasınlar. Çünkü gelen seyirciye de şöyle bir baktım. Semra Özal, işte Ali Kırca falan aklına gelecek çok da güzel bir İstanbul'un en iyi hani evet. Beni o an beni dinleyebilecek herkes hani, anladın mı? Evet. Hayal edebileceğin evet. Herkes orada. Edemeyeceğin belki de. Hı-hı. Hani büyük de bir sorumluluk var orada hani falan. Güler Kazmaç falan, anladın mı? İzzet Öz falan. Neyse, İzzet Öz beni tuvalete giderken gördü. Hı-hı. Ben orada dua ediyorum falan filan. Aa dedi, ne oldu sen küçük kız, ne haldesin falan, böyle ellerim de titriyor. Dedim ki ben bu akşam burada sahne olacak olan şarkıcıyım. Aa dedi, o sen misin? Herkes senden bahsediyor vesaire. Hani çünkü yani bir yerde konuşuluyordum. Çok hani yeni bir kız geliyor. Evet. Sesi güzel, hani yetenekli vesaire diye. Dedim evet benim, ama çok heyecanlıyım. Ne yapacağım ben falan filan yapıyorum, tamam. Böyle gözlerim dolmuş, işte burnum nasıl artık, ağlıyorum yani neredeyse. konuşturup sen dedi. Sen beni bekle dedi. Ben seni anons edeceğim dedi. Vay. Ve beni ilk sahneye geçen Emre Altuğ konserinde karşılaştık. Evet. Ve bu anı yeniden
1: yaşadık. O sunumlarda çok iyidir yani. İzzet yani, abi de yani.
0: İzzet Öz sunmuş beni. Evet. İlk sahneye hakikaten çıkışım bu, düşünebiliyor musun? Hmm. Yani.
1: Valla çok şanslısın. Ben, nazarda emisin.
0: Tabii yani. Canım ben o özgüvenle çıktım, mikrofon elimde. İşte ilk şarkım Haydi Gel Benimle Ol. Hani büyük de şarkı yani, evet, yani uzanıp yüreğimin ateşiyle yeniden diye, tamam mı, yıldızları tek tek yakacağım diye söylüyorum, gözlerimi kapadım, burada bir el yani, hani gözümü bir açtım, o Sezen Aksu.
1: Ne güzel.
0: Aşağıdan
1: ya,
0: sesimi duyuyorlar, yukarı çıkıyorlar falan. O gece bütün sabaha kadar birlikte söyledik şarkıları yani, hani anladın mı? Heyecan, daha da heyecanlandım yani, düşünebilirsin. Çok büyük mutluluk tabii, çok büyük bir gurur. Bir kariyerimin bütün yolculuğum boyunca da hep desteğini görmüşümdür. 2011 yılında yaptığım Mıknatıs albümü mesela çoğunluğunun şarkılarından oluşur söz müzik ve en özel şarkılardır hani onlar, o son yıllarda yaptıklarının hepsi çok özel, o ayrı da. İşte geçen ay dedim, işte 13 Temmuz benim şarkımın çıktığının haftası, işte radyo ziyaretlerime yeni başlıyorum, doğum günüydü yani, hani dedim ki vay be, hani ne kadar çok etkisi var hayatımızda, hayatlarımızda, hani sadece benim, evet, değil. Hep bir şarkıyla elimizden, yüreğimizden tutmuş. Eksik olmasın, nice şarkıları olsun. Yeni yaşım buradan tekrar kutlu olsun yani. Evet. Aa, bir anda oraya gittim, anladın mı?
1: Süper ya.
0: Bir anda yaş 17, Sezen Aksu. Ay canım benim.
1: Aa, ne güzel. Evet, güzel bir, ilk sormuşum bu soruyu. Çok güzel bir bilgi aldık senden.
0: Güzel anılar ve güzel, evet, şeylerim var yani. Hiç fena değil.
1: Süper. İzzet abinin de adını anmış olduk. Onda buradan sevgiler. Ben de çok seviyorum. Doğayanlardan biri.
0: Için, evet,
1: Türkiye'deki yani en bizden tabii çok yaşça büyük ilk radyoculardan diyelim yani.
0: Aynen öyle. Ve biz de o yabancı, özellikle yabancı, aynen, müziği ondan öğrendik. Yani. Evet. Ondan çok çok şey öğrendik yani.
1: TRT'de yıllarca sunum yapmış bir insan. Birçok program vardı. Daha önce onda bir gün konuk almıştım burada çok.
0: Aa,
1: o yıllardan bahsettik kendisiyle.
0: Yine dipçik biliyor musun?
1: Değil mi?
0: Yani, of, vallahi inanılmaz bir hafıza, inanılmaz bir enerji.
1: Evet
0: yani,
1: kesinlikle öyle. Peki şimdi tabii sahne, o günkü heyecan tabii bambaşka bir heyecan. Almış yani, şu an öğrendik.
0: Çok.
1: Şu an sahneye çıkarken peki nasıl, yine böyle bir heyecanla çıkıyor musun? Oluyor mu heyecan?
0: Tabii dudaklar kuruyor, bak sor yani, işte herkese kök söktürüyorum. bak gördün mü suratı, ben de işte fıratın.
1: Güzel, demek kök söktürüyorum derken demek sert bir durum var orada galiba.
0: Tabii o işi,
1: evet,
0: yaparken.
1: Ya. Disiplin işte diyorsun.
0: Tabii yani. Disiplin. Çünkü ben disiplinliyim. Yani evet, işte ben o sahneye çıkmadan muhakkak şan dersimi çalışırım yani, evet. Belki orada ona rağmen de detone olacağım. Yani hayat bu, motor, evet, makine değiliz ya yani, olabilir.
1: Kesinlikle.
0: Hani bir duman gelir boğazına, bir şey olur, hı-hı, falan. Olabilir yani.
1: Her şey
0: hani,
1: olur.
0: Aynen. Ama ben o görevimi yaptım mı? Yaptım. Hani o rahatlıkla o sahneye çıkmak başka, evet, bir şey yani, eksiksiz. Ondan sonra bir de eksiği görene bayılırım yani ekip içerisinde. Fırat'cığım sağ olsun, son bir ekip şey yakaladı onları. Bugün onları tamamlıyor falan.
1: Güzel.
0: Böyle yani.
1: Ama tabii ekipte de böyle bir kişi gerekiyor aslında. Yani. Birden fazla, evet, gerekiyor bazen. Evet. Ama hani o takım çalışması dediğimiz şey zaten bu yani. Senin o, aynen, objektif olarak bir gördüğü bir olumsuz durumu yani söylemesi gerekiyor. Ve
0: aynen,
1: düzeltilmesi için çaba
0: tabii
1: sarf etmesi gerekiyor.
0: Evet ama şey, benim etrafımda da çok fazla gören oluyor ya. Yani seviliyorum.
1: Güzel.
0: Diyorum.
1: Şanslısın bak, az önce demiştim zaten. Ama
0: ben hayatta şanslıyım ya.
1: Güzel.
0: Evet, şanslı.
1: Şimdi insanlar tabii sahnedeki Betül Demir'i biliyor. Sen hani çıkıyorsun sahneye, seni dinlemeye geliyorlar sevenlerin, dinliyorlar seni, orada sahnede biliyorlar. Biz işte bu sorularla biraz aslında perde arkasını merak ettik, o yüzden soruyoruz yani sahnede arka tarafta kulis tarafında yani neler oluyor diye biraz başlarken zor oluyormuş. Peki böyle sahneye çıkmadan önce böyle belli başlı mutlaka yaptığın böyle ritüeller var mı yani?
0: 5 dakika kendime ayırıyorum muhakkak, kendine hadi kızım bak bugün de kotaracaksın falan.
1: Güzel.
0: Zaten o 1 saat öncesinde bir şan çalışmış oluyorum. Bir kova buz yerim muhakkak, o ses tellerine çok iyi geliyor.
1: Buz.
0: Tabii bu şey yani ses teli çok yumuşak.
1: Ya, soğuk olduğu için sertleştiriyor mu biraz?
0: Soğuk zararlıdır. Buz başka bir şey. Buz bayağı şok etkisi yaratıyor. Yani o kasların gergin olması lazım, ısıtılması lazım. O onu sağlıyor yani. Bizim opera şan kültüründen gelen
1: yani
0: herkes bunu yapar.
1: Gitarı akor yapar gibi telleri.
0: Aynı.
1: Ses tellerini akor yapıyorsun aslında.
0: Gibi aslında, evet. Isıtıyorsun yani, daha hızlı ısıtmış oluyorsun. Ondan sonra bir de buz biliyorsun şey de yapıyor. Hani bu bademcik ameliyatına girmeden herkese bir şey de yedirirlerdi ya, hani dondurma falan gibi. Hani o biraz seni şey olarak da koruyor, hani o dış etkenlerden de koruyor falan, gerekiyor. Ondan sonra başka ne yapıyorum? İşte kök söktürüyorum.
1: Onu evet, altını tabii, çiziyoruz, kök söktürüyor. Tüm ekibi Betül evet, Demir tabii. Sahnede,
0: üç
1: sahne
0: şarkı,
1: öncesinde.
0: İlk üç şarkı ben onun, üç şarkı sonrasında dünyanın en tatlı insanı.
1: Orada yani. İstekleşiyorsun artık.
0: Çözülüyor direkt yani, anladın mı?
1: Peki unutamadığın bir konser var mı?
0: Vardı.
1: Aklında kalan böyle ya çok enteresan bir konserdi.
0: Evet ya mesela Karadeniz Ereğli konserim vardır mesela benim. Onu o çok güzel bir konserdi. Hmm. Hiç unutamıyorum.
1: Güzel.
0: Evet.
1: En çok şaşırtan bir konser şehri mesela neresi oldu sence senin için sahnede?
0: Şu Ankara.
1: Ankara.
0: Ankara'nın bir şeyindeyiz, ilçesindeyiz. Şu an tam Nallıhan değil de bir Çayırhan. O kadar zor bir gün ki yani o gün yağmur yağacak ve hani biliyoruz yağmur yağacak ve hani kısa kesmek durumundayım. Ve ben hayatımda hiç yani dedim ki bu sevgiye layık olabilmek lazım her daim yani hani o kadar müteşekkir kaldım. Sonuna kadar kalmazsınız be sırılsıklam. Ve yani hani organizatörler şey dediler... yani hani yağmur yağdı artık.
1: İptal herhalde. Ederim diye.
0: Ya hem iptal edildi hem de sonunda çocuklar resim çektirmek istiyor seninle. Onu hani herkes evine gitmek istiyor yani organizatör tayfa. Dedim ki hayır bu çocuklar, bu insanlar beni bu saate kadar beklemişler. Sırılsıklam herkese fotoğraf çektireceğim dedim.
1: Aa süper ya.
0: Herkese fotoğraf çektirdim yani böyle dedi ben durdum böyle. Herkes harika. Yanıma geldi teker teker resimler çekildik ve öyle döndüm evime. Benim için işte Çayırhan'da unutulmaz konserlerimden bir çok şaşırtıcıydı yani. Hiç beklemiyordum o kadar kalacaklarını.
1: Vallahi,
0: hani dedim yani normal sürem 90 dakika. Hani 72 İkinci dakikada yağmur yağdığında hani iki şarkı daha söyler gidersin. Hayır tam bir buçuk saat boyunca benimle kaldılar ve gitmemi istemiyor kimse. Çok keyifliydi ya yağmurda dans etti.
1: Senin için de ayrı bir motivasyon olmuştur.
0: Tabii yani, sonunu bir de Ankara'nın bir tarafında Ankara'lılık da var. Çünkü yani, Ankara'nın bağlarında da bir bağladık.
1: Vay,
0: yani.
1: Süper.
0: Keyifli oluyor çok. Yani gittiğim her şehirde bir de o şehre özel bir şarkıyı söylemek, onlarla bütünleşmek çok güzel bir duygu yani.
1: Kesinlikle öyle. Zaten şimdi Ankara'nın bağları deyince o zaten hemen hemen Türkiye'nin her yerinde muhakkak yani bir yerde o kısma bağlanılır.
0: Evet tabii bağlansın ya güzel şey.
1: Olur
0: güzel
1: yani. İsterseniz yani en elit en şey yerde olun Ankara'nın bağları
0: bak,
1: çalacak
0: orada
1: yani. Bak
0: şaşırtıcı şey dedim bir gün bir düğünde sahne alacağım yani.
1: Bir de Erik Dalı var mesela.
0: Erik Dalı ile çok aram yok ama Ankara'nın bağları benim için okeydir yani. düğünde sahne alacağım. İşte gelinle damat çok heyecanlı. İşte siz İtalyanca da söylüyorsunuz. İtalyan misafirlerimiz de var. İşte İngilizce de söylüyorsunuz. İşte Amerika'dan bilmem kimimiz geldi işte falan herkes mutlu olsun dedim ki sakin olun çocuklar yani hani yapacağız bir şekilde bu evet. Düğünü merak etmeyin bu benim konserim değil bu sizin düğününüz ve ben ona göre bir repertuar hazırladım falan filan düğünün sonunu söylüyorum tavukları pişirmişim.
1: Güzel.
0: Ve dansını da yapıyoruz yaptın yani. Onda. Tabii canım i̇şte zaten ya. O türküyü o dansıyla yapacaksan
1: yani,
0: keyifli yani.
1: Anlamda yani.
0: Anladın mı?
1: Yansıma olmuş düğün yani.
0: Zaten
1: hani, yansıması.
0: Zaten normalde hangi düğüne gitsem ben o düğünün halay başısı benim. Bak ne oturmam.
1: İçten gelen bir şey var o zaman.
0: Tabii eğlenmek tabii güzel ya. Yani evet. O anı o doku neyse orada onunla bütünleşeceksin yani. Aynen yani. Yoksa
1: keyif
0: ne
1: yani.
0: İşimiz var orada
1: doğru.
0: Yani anladın mı?
1: Güzel. Bu güzel sözün ardından yine küçük bir araya gideceğiz.
0: Hadi gidelim.
1: Ve birazdan tekrar çok kısa bir ara veriyoruz yalnız. Aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın. Betül Demir konuğumuz. Evet Betül bu da bizim şarkımız.
0: Söyleyeyim. 104'te radyoda. Tabii biraz şey oldu.
1: Geliyor bak.
0: 104'te radyoda. Güzel çok hoş. Gizemli hoş.
1: Teşekkürler. Kendine sevindim. Evet Betül Demir'le sohbetimiz son bölümde kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki 15.52 olmuş saatimiz.
0: Nasıl oldu biz
1: zaman.
0: Ne yaptık bunu hakikaten. Yendik. Ben diyorum sana beni fazla konuştur.
1: Daha konuşacaklarımın yarısına gelemedim ben.
0: Evet yani. Çünkü,
1: ama
0: evet, uzatıyorum.
1: Güzel akıyor. Sohbet güzel akıyor yani.
0: Güzel akıyor. İşte güzel soru sorulunca da anladın. Ha, hani öyle damardan ve derinden giriyorsun ki ben onu nasıl açmayayım yani çok teşekkür ederim sağ olun.
1: Evet şimdi o zaman böyle bir kısa sorularla biraz devam edeyim.
0: Olur
1: bu bölümde.
0: Tamam.
1: Mesela biz çok şey yaparız arkadaşlarımızla gelen konuklarımızla da böyle o mu bu mu diye bir şey var favori bir.
0: Ay şahane çok güzel. Eğlenceli
1: video
0: güzel.
1: Video yapıyoruz çok fazla onlardan.
0: Video
1: kısaca böyle sana birkaç tane soru hazırladım onları sorayım. Mesela sabah insanı mı akşam insanı mısın?
0: Sabah
1: insanı.
0: Sabah 6 işte.
1: Ya, evet az önce söylemiştin zaten sabah 6'da kalkan biri olarak.
0: Evet.
1: Kahve mi çay mı?
0: Kahve.
1: Deniz mi dağ mı?
0: Deniz.
1: Yaz mı kış mı?
0: Bahar. İkisi de değil. Bahar, sonbahar, ilkbahar ikisini de çok seviyorum. Evet.
1: Aşk mı, mantık mı?
0: Aşk ya.
1: Vay.
0: Aşk güzel. Ya.
1: Telefon mu, kitap mı?
0: Yalan söylemeyeyim, telefon. Şimdi telefonda her şey var yani.
1: Telefonda
0: kitap da var yani. Yani. Bu arada hem sesli kitap dinliyorum hem kitap da okuyorum telefondan.
1: Evet. Hmm. Mesela şimdi bak şey de merak ediyorum, böyle basılı kitaplar devam ediyor böyle. Bu ediyor. Dijital dünyadayız.
0: Evet.
1: Ama böyle basılı CD'ler yok oldu mesela hayatımızdan. O evet. Neden basılmıyor değil mi? Basılsa olur da bir
0: ya,
1: albüm böyle,
0: güzel olur.
1: Bir böyle albüm şeklinde kartonu elimize alsak baksak.
0: Evet ama hani
1: şey
0: İstanbul Walkman'imiz vardı hani kendimize özel falan. Şimdi telefondan müziğimizi de dinliyoruz evet. Falan. Evet.
1: Mesut konu açıyor. Süremiz kısa.
0: Devam hadi devam.
1: Stüdyo mu sahne mi?
0: Sahne.
1: Vay, sessizlik mi kalabalık mı?
0: Kalabalık, sessizlik diyelim. Vay, orada bir derinlik vardı.
1: Cevap oldu yani. Güzel. Peki yine çok değişik bir soru var. 100 kişilik samimi bir konser mi yoksa 100 bin kişilik bir festival mi?
0: Aa, çok zorladın beni. Şimdi 100 kişilik samimi konserleri
1: ya, samimiyet deyince orada biraz
0: yani o 17 yaşından itibaren hep yaşadım ama 100 bin kişiliği yaşamak isterim ya.
1: Değil mi?
0: Ben oraya da samimiyet festivali. Getiririm.
1: Vay
0: getiririm
1: işte bu. Oraya. Güzel güzel. Güzel cevap.
0: Ben oraya kendimi koyarım yani.
1: Düet mi, solo mu?
0: Solo.
1: Akustik mi, elektronik mi?
0: Akustik.
1: Güzel. Bu arada akustik şarkıların en özel versiyonları hafta içi 22-24 arasında Radyo D'de. Yine arada bir reklam
0: tamam,
1: girdim.
0: Tamam, akustik ama çalıyorsun değil mi ama?
1: Çalıyoruz tabii
0: tamam,
1: ki yani.
0: Süper.
1: Peki eski Betül Demir mi, bugünkü Betül mü?
0: Ay, eskisi de çok şahaneydi. Onu bugünlere getiren eskisine teşekkür ederim ama bugünkini tercih ederim.
1: Güzel, harika. Güzel, evet, sorularımız bu kadardı.
0: Aa, bitti mi?
1: Daha devam ederiz ama süremizi de ay, iyi kullanmak
0: sonu,
1: istiyorum.
0: Et sonuna kadar.
1: Tarkan mı, Ricky Martin mi?
0: Tarkan tabii ki ya. Kim diyor Ricky? Evet. Hayır, o da hiç fena değil ama Tarkan'ımızın
1: gittin
0: yerine...
1: Gittin mi konserine?
0: Yok, gitmedim.
1: Ben de gitmedim.
0: Ama
1: güzel.
0: Yani Tarkan'ımızın yerine hiçbir şey tutmaz ya.
1: Tabii
0: yani,
1: o kesinlikle yok. Zaten. Aynen. Evet. Peki biraz daha derin sorular sorayım sana bir son bölümde bir vaktimiz de azaldı.
0: Ricky Tarkan'ın getir götürünü yapar. Bak ne.
1: Vay güzel.
0: Ama şimdi, doğru.
1: Buna bir alkış girmemiz lazım.
0: Kesinlikle
1: ya.
0: Öyle. Hakikaten. Kesinlikle öyle. Ne evet. Yorumcu olarak ne besteci pardon yani.
1: Ha, Ricky de çok mütevazı bir
0: ben hayatımda
1: yani.
0: O ayrı bir şey bak. Çok tatlı biri. O evet. Başka bir şey. Yani o da bir şov insanı vesaire ama bir şarkıcı olarak zaten hani yani zaten Tarkan'la gelemez. Enerji olarak da gelemez bence. Ben hani çok Star'la tanıştım ama Tarkan enerjisi başka yani.
1: Vay güzel. Peki asla yapmam dediğin şeylere birkaç örnek isteyeceğim senden var mı diye. Mesela asla playback yapmam. Asla nokta nokta nokta. Mesela.
0: Sen söyledin zaten asla playback yapmam yani.
1: Evet o varsa da bir numarada. Onu söylemiş olduk.
0: Yani.
1: Peki asla şunu yapmam. Var mı öyle bir şey?
0: Asla demem.
1: Vay güzel. Bu da iyi.
0: Evet.
1: Peki başarı senin için gerçekten ne demek diye soracak olursam çok kısaca nasıl cevaplarsın bunu?
0: Ha, aynaya sabah baktım işte her sabah bakarım. Kendimden mutluysam yani o günkü neyi başardın çok önemli. Yani o nitelik bir mevzusu var. Neyi nasıl başardın? Yani ben bir şeyi birinin ayağına çelme takarak başarmışsam o benim için başarı değil. Ama ben bir şeyi kendi kurallarımla, kendi prensiplerimle, kendi çemberimle becermişsem çok büyük bir başarı. Bugün kendime dönüp baktığımda bütün bir yıl için bunu söyleyebilirim. Evet, çok başarılısın kızım diyorum.
1: Aa, güzel.
0: Bak bunu diyorum. Çünkü bunu en çok benim bana söylemem gerekiyor. Çok zorlu bir yolculuktu benim yolculuğum. Ama güzel. Onurlu bir yolculuktu aynı zamanda.
1: Güzel cevap oldu evet. Peki şöyle sana ne öğretti diye soracak olursam var mı bir cevabın buna?
0: Sadece kendine güvenmeyi.
1: Kendine güvenmeyi.
0: Sadece kendine güvenmeyi. Herkes sana insanlık hali herkes bir şey yapabilir. Sen de yapabilirsin bu arada. Bu arada sen de yapabilirsin.
1: Olabilir tabii ki hayatlar.
0: Yani İstersen yaparsın yani tercih meselesi. Ama başkalarının yaptığı için de kimseyi hiç suçlamam.
1: En büyük
0: çünkü insanlık bu yani insanın özünde var olan bir şey. Herkes
1: doğru.
0: Bir yol seçecek elbette ki. Herkes senin gibi zor yolu seçmek zorunda değil yani.
1: Evet. Peki en büyük diyebileceğimiz böyle bir pişmanlığın var mı?
0: Ha, yok be. Yok yani pişmanlık
1: hani az önce şey dedin ya bir önceki
0: bir soruda. Köpeğin taşı.
1: Bazen sen de bir şey yapabilirsin dedin ya.
0: Tabii.
1: Yani, oradan pişman
0: hiç
1: olmuşumdur
0: pişman
1: diye
0: değilim.
1: Düşündüm belki.
0: Yok vallahi değilim. Çünkü pişmanlık bir köpeğin taşı ısırması gibi bir şeydir derdi Ayşen Guru da bana. Canım benim hayatımda çok kıymetlidir çünkü. Doğru yani. Aha pişmanlıklarım yok mu? Evet ama hani bu benim hayatımın ya şey değil yani, beni hayatım pişmanlıklarım yönetmiyor, tam tersi pişmanlıklarıma rağmen yola devam eden Betül yönetiyor.
1: Güzel. Peki çevrendeki insanlar veya dinleyenlerin veya sevenlerin, tanıştığın kişiler falan filan, seni insanlar yanlış tanıyor mu bazen veya yanlış anlaşılıyor musun, oluyor mu böyle durumlar?
0: Tabii canım, en başta çok zor biri olarak zannediyormuşum, ben de buna çok şaşırıyorum. Evet. Ben dünyanın en komik insanlarından bir tanesiyim normalde.
1: Bunu Fırat'a da soracağım bunu.
0: Evet, yani hani sor, dünya komiğimdir yani bak gerçekten öyle. Geçen hatta Ankara'da konserdeyiz, önümde bir tane adam, bir baktım telefonunu eline almış yani. Instagram'da şeyde DM'de yürüyor yani. Dedim ki abicim, dedim ben tam bu şarkı işte bu mevzudan dolayı yazdım. Vay dedim be. Yani nasıl gülüyoruz ama bütün salon yani, hani çok komik bir andı yani o, hani ve ben onu yakaladım, anladın mı hani, ve ona o samimiyetle gidiyorum lan. Dedim ki işte bak, aynı dertten dedim en son dedim bu şarkıyı yazdım ya. Anladın mı? Güzel. Aynı dertten bu şarkıyı yazdım, sen dedim bana ayna tutuyorsun şimdi. Nasıl gülüyoruz ama yani, gecenin sonuna kadar çok eğlendim yani mevzuyla. O da eğlendi, bütün dinleyicilerim de eğlendi.
1: Güzel. O zaman kısaca şey diyelim, Betül Demir'e karşı çok ön yargılı olmamak lazım yani. Onu tanıttan sonra aslında anlıyorsunuz ne kadar içten biri olduğunu.
0: Aynen öyle.
1: İlk başta öyle bir...
0: Aynen öyle. Zaten beni öbür türlü düşünenlere ben şaşırıyorum. Allah Allah, neden acaba diyorum, böyle bir vibe'ım var ama öyleymiş yani.
1: Peki sahnede başka birisi veya sahne dışında başka birisi gibi hissediyor musun kendini? Farklı yoksa aynı
0: hiç
1: mısın?
0: Yok, aynı. Hmm. Aynı.
1: Güzel.
0: Aynı.
1: Özel bir şey bu.
0: Yani hiç.
1: Tamam, birkaç tane şarkım var. Onları böyle bazı sözlerini yazdım ben.
0: Ay çok tatlı.
1: O şarkıların böyle ilk iki mısrağı ben söyleyeceğim.
0: Tamam.
1: Diğer iki mısrasını sen söyleyeceksin.
0: Hemen.
1: Yani bakalım.
0: İşimiz bu.
1: Hangi şarkılar olduğunu söylemeyeceğim.
0: Tamam.
1: Dinleyenlerimize de söylemeyeceğim. Hı-hı. Evet. Üstüme fenalık geldi, aşk olmaz ki zorla. Bağımsızlık ilan ettim bizim tarafta.
0: Bitti ve anladın mı? Oh ve hele şükür. Ben yeni aydan gün aldım bak geçtiğimiz hafta.
1: Bravo, doğru. Çok güzel oldu. Hiç böyle teklemeden direkt yani devam ettin. Harika. Şimdi bir şarkın daha var onda. Yine benim sevdiğim şarkılardan biri bu. Allah yarattı demem bak, altını bastıra
0: çiziyorum. Aslan payımı aldım aşk, arkama bakmam, gittim gidiyorum.
1: Çok iyi ya, harika. Tamam, bir son bir şarkı daha yapacağım.
0: Tamam.
1: Süremizi çünkü aşıyoruz yavaş yavaş, o yüzden hızlanmaya çalışıyorum. Evet, sen de hata yaptın deme yine. Benimki çok masumdu bir kere. Aynı şeyi değil, anlıyor musun?
0: Kitabını yazdım verdim elime, sabah akşam yatmadan önce pişmanlığını okuyor musun? Başladı mı acının yan etkisi? Bir de soruyor musun? Aa, bitti mi? Hayaller hayatlar tabii. Ay bitti mi
1: çok
0: ya?
1: Çok iyi ya.
0: Neyse hadi bir şarkı da ben sana yapayım.
1: Bak güzel formatmış. Bir de sen yap bir tane.
0: 2006'da ilk merhaba şarkımı söyleyeyim o zaman. Olur.

0: Yaz geliyor. Herkesin kaderine yaz gelsin bizi
1: vay
0: dinleyen.
1: Vay, güzel.
0: Gerçekten yaz gerçekten gelsin kaderimize.
1: Kesinlikle.
0: Yani.
1: Ne güzel bir dilek.
0: Çok
1: bu.
0: Teşekkür harika. Ediyorum Fatih.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Bütün ekibine, sana, bütün radyoda dinleyicilerimize.
1: Çok güzel program oldu. Hakikaten bir saate sığdıramadık ama inşallah yakın zamanda 3 sene geçmez aradan inşallah tekrar görüşürüz.
0: Yok bu defa
1: görüşürüz.
0: Geçirmeyin. Ben bir retro 2 ile ziyarete geleyim.
1: Retro 2 heyecanla bekliyoruz. Yani. Eylül'de mi çıkacak demiştin?
0: Ekim'de çıkacak.
1: Ekim'de pardon.
0: Evet, Kasım'da da işte 20. yıl konserlerim var. Orada zaten buluşuyoruz.
1: Kesinlikle. Lütfen. Kasım'da 20. yıl konserleri olacak Betü Demir'in. Aynı zamanda Retro EP'nin de ikinci bölümü geliyor Ekim'de. Harika.
0: Evet.
1: Bir yeni şarkı zaten Yüzlü Kıyı'ya enfes bir şekilde devam
0: aynen
1: ediyor.
0: Şimdi vallahi... ama tabii bir dinleyicime bir sürprizim daha var. Çok kıymetli dostum Saki Çimen'le çok güzel bir şarkıyla da böyle bir düet çalışmamız da var. Geliyor yakında.
1: Aa, süper. Bir de düet evet gelecek.
0: Tabii.
1: Süper.
0: Hiç boş yok bende yani. Ağustos'un ortası gibi falan da onu yayınlayacağız.
1: Daha yakın bir zaman sonra.
0: Evet evet evet.
1: Güzel. Hı-hı. Peki son kapatmadan bir soru daha soracağım. Az önce şarkılarına da böyle değinince aklıma geldi. İşte az önce mesela Sana Ne Olmuş, Aslan Payı, Karabatak gibi şarkılarına değindik. Mesela bu şarkılar hit olmuş bir sürü şarkım var.
0: Evet.
1: Bunları mesela şimdi senin şarkını bir cover yapıyor olsa belki vardır da talepler.
0: Var. Var olması olur
1: mesela
0: mi?
1: Kim yapsın istersin? Şu anki günümüzdeki isimleri bir düşün şöyle. Senin bu hit olan şarkılarının şu
0: aynı
1: an kim tarafından
0: çok güzel
1: yorumlanmasını
0: sorusu
1: istersin?
0: Aleyna ve Edis yapabilir.
1: Aleyna ve Edis.
0: Evet. İkisini
1: buradan
0: de çok
1: Aleyna Tilki ve Edis'e arkadaşlara
0: işte
1: söylüyoruz.
0: Evet, çok yetenekler, çok güzel.
1: Yarına randevu alacağız ve onlarla görüşeceğiz bu konuyu. Evet.
0: Bence yapılırlar. Manifest de beğeniyorum bu arada. Manifest. Çünkü çok iyiler yani.
1: Güzel.
0: Onlar da çok tatlışlar.
1: Onlar biraz kalabalık gibi tabii. 6 kişi var orada.
0: Ama hep çok yetenekliler.
1: Ben hep isimlerini
0: yani
1: karıştırıyorum. Tabii hem yetenekler.
0: Hem çok güzel şarkılar hem çok güzel dans ediyor. Hilal var orada, çok seviyorum onu.
1: Hmm.
0: O Ajda'nın girdiği yerde bir dansı var. Bayılıyorum.
1: Evet.
0: Evet.
1: Ben de o kısma çok bayılıyorum. Tam
0: evet.
1: Ajda'nın girdiği yer böyle
0: evet,
1: orada ritimle değişiyor.
0: Ama Ajda.
1: Hakikaten
0: yani
1: orada süperstar gibi doğuyor zaten.
0: Ajda hani galiba hani hayatıma en sevdiğim ve örnek aldığım insanlardan biri, sanatçılardan biri. Çok büyük bir yıldız. Dünyada eşi benzeri yok. İşte onu örnek aldığım için ben de o disipline devam ediyorum yoluma. Ajda da yapabilir. Ajda çünkü o bütün genç ruhuyla istediğini
1: bence
0: yapabilir
1: yapar
0: yani.
1: Süper. Güzel cevaplar oldu. Çok teşekkürler bir kez daha Betül. Tekrar görüşeceğiz inşallah.
0: Görüşelim lütfen.
1: Evet, sana da tabii güzel bir yaz sezonu diliyorum bir kez daha.
0: Yarın Çanakkale'ye gidiyorum.
1: Çanakkale'desin.
0: Evet, evet, özel bir gecede sahne alacağım. Biraz şampiyonluğu kutlayacağız.
1: Vay. Güzel.
0: Evet, öyle bir şey var yani. Sonra Akçakoca dayım 25'inde de. Ağustos konserlerimi de işte önümüzdeki hafta yayınlayacağım. Sosyal medyamdan duyuracağım.
1: Oradan görebilir herkes. Evet, süper. Alkışlarla seni uğurluyoruz. Ve tabii ki programı kapatırken de şarkına bir kez daha kulak verelim istiyorum. Yüzlü Kıyı'ya ve Betül Demir şimdi bir kez daha bu yeni şarkısıyla radyonuza misafir olacak. Bence radyonuzun sesini biraz daha açın. O duyguyu biraz daha yakından hissedin diyoruz. Evet, Betül, görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: Bay bay.

0: Hayrola çocuklar?
1: Biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
3: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
6: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
11: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Fırlandı.
12: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
13: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
3: Gerçek bazen görünmez olur. Ama biz onu buluruz.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Türksat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü Türksat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
3: Türksat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü Türksat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Baptism. TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
6: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
7: Arkadaş harbi güzel.
8: Açmayalım hiç konusunu.
9: Her dünyayı sen.
6: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
2: Arkadaş harbi güzel.
3: Açmayalım hiç konu.
2: Ser dünyayı sersin.
1: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
5: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
7: Arkadaş harbi güzel.
8: Açmayalım hiç konusunu.
7: Ver dünyayı sen.
6: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

Karanlıktı, yolu bulamadık, kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim, değeri olmadı, yalan ekti, sözler tutulmadı. Yanılana kadar herkes haklı, yürüdüğü yollar mayın tarlası. Gördüklerimin, aşklarımın aynısı, sert esti rüzgar, yıkılmadı. Karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın, hak yolunda batsın.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Ne?
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
8: TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.
9: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Dream Türk ekranlarından herkese merhaba. Onur Kırış ben. Yine yeni bir haftada yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan 10 video klibi geri sayıyoruz.
1: 10 numara Emrah Çalapkulu, Aysel Abla. Nasıl?

bu hafta listemiz böyleydi. Bakalım önümüzdeki hafta neler olacak? Unutmayın, bu liste tamamen size bağlı. En sevdiğiniz video klip, Dilimo'da yer alsın istiyorsanız, tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestij Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makasa çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
2: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için. Arış pırlanta.
3: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat 21 Ağustos, Çeşme Açık Hava Tiyatrosu. 5 Eylül, Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül, Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül, Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül, İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları DreamTürk ve

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Fırlantın.

0: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor.
8: Bu gidişat sorun olacak.
7: 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları DreamTürk ve Radyo D.
9: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Eyvallah!
1: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

HD olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTürk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Dostlarımla böyle çok güzel bir gece yaşadık. Uzun zamandır konser maratonunda olduğum için böyle kendime vakit ayıramamıştım. Çok mutlu etti yani.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
0: Sakin ol.

0: Yavaş yavaş sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.